aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

her sokak başında pusuya yaptım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
5: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Ja, supi, ja.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: sinirleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
2: Gün FM 99.9.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
0: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
0: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
0: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün Efendim 99.9.

0: 알싸나.
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542

0: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
2: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
4: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
5: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: söyleyecek sözü olanlarındır. Paylaşmak isteyenlerindir. Sizin sesiniz 99.9 Gün FM'desiniz.
1: Gün FM 99.9.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulunan Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı, Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti konuyu Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. Parti sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada ismimizi koruyacağız dedi, kurultay için Kasım ayını işaret etti. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Meteorolojiden çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı geldi. Marmara'nın doğusundan İç Anadolu'nun kuzeyine kadar geniş bir hatta yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. İçme sütlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tebliğinde değişikliğe gitti. Şeker oranına sınırlama getirilirken doğal ifadesinin kullanımı da yeni kurallara bağlandı. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camisi 11 günde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme, eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibariyle 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Yapay zeka dünyası tarihin en büyük güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Son günlerde teknoloji liderleri, araştırmacılar ve siyasetçiler arasında benzeri görülmemiş bir yavaşlama tartışması yürütülüyor. Geliştirme hızının insan kontrol kabiliyetini aştığını savunanlar acil fren çağrısı yapıyor. Küresel rekabeti öne süren diğer kesimse tam gaz devam mesajı veriyor. Tartışmanın fitili yapay zekanın kontrolünün elden çıkabileceğine dair peş peşe gelen somut raporlarla ve istifalarla ateşlendi. Spor. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde.

0: lezzeti kovalıyoruz.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün efendim. 99.9.
7: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize keyifli ve güzel bir sabah diliyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.

Ve yerel haber turundayız. İlk durağımız radyomuzun haber sitesi günefem.net. Afyon Kocatepe Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak. Personel alımına ilişkin AK Parti Afyon Milletvekili Doktor Hasan Arslan şunları kaydetti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen istihdam seferberliği Afyon'da da devam ediyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak. Alım 2024 KPSS puanına göre yapılacak. Başvuru tarihleri 16-30 Eylül 2026. Başvuru adresi kariyerkapısı.gov.tr. Bizler de ilgilenen tüm dinleyicilerimize aktarmış olalım. Günefem.net'ten bir haberle daha devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir takım temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere bugün Afyon Karahisar'a gelecek. Bakan Güler bugün saat 10.45'te Afyon Valiliğini, 11.20'de Belediye Başkanlığını, saat 12'de ise AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Milli Savunma Bakanı saat 12.30'da AK Parti İl Başkanlığında teşkilat toplantısına katılacak. Saat 15'te ise Ambar yolunda esnaf ziyareti yapacak. Gün boyu gelişmeleri radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten takip edebilirsiniz. Ve Kocatepe Gazetesi'ne geçiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Profesör Doktor Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Doktor Özgür Kavağı ziyaret etti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Afyon'un 2026 yılının ilk 8 ayında ihracatı %22,09 azaldı. Bölgedeki 7 il arasında ihracatı gerileyen tek şehir Afyon Karahisar olurken, ilimiz 485.6 milyon dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 39. sırada yer aldı. Kocatepe'nin ardından ana haber gazetesindeyiz. AK Parti İl Başkanı Doktor Özgür Kavak,

Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Başhekim Doçent Doktor Aydın Bağcı'dan hastanenin çalışmaları hakkında bilgi alan Kavak, doktorlar ve vatandaşlarla da görüşerek talep ve değerlendirmelerini dinledi. Değerli dinleyenlerimiz, YÖK koordinasyonunda eş zamanlı düzenlenen Gazze için bilim kafe etkinlikleri kapsamında Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi kuşatma altında beyaz önlük Gazze'de tıp eğitimini sürdürmek başlıklı programa ev sahipliği yaptı. Programa Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş da katıldı. Yerel gazetelere yansıyan gelişmeleri yerel basın turumuzdan aktardık sizlere ve yayınımızda yine müzik diyoruz.

0: Gün FM. 99.9.
1: Programımızda şimdi hava durumu bölümündeyiz. Bugün sevgili dinleyenler, öğle saatlerine kadar hava çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 13 derece. Özellikle yarın sıcaklık epeyce düşecek. Sonbaharın kendini hissettirdiği havalara merhaba dedik.

0: Win FM 99.9.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sürüyor ve şimdi tarihte bugün bölümüne uğruyoruz. 16 Eylül'e ulaştık. Bugün yılın 259. günü. Yıl sonuna kadar kalan gün sayısı 106. 16 Eylül'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1919 Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir Kongresi'nde kurulan Hareket-i Milliye Reddi İlhak Heyeti 3. kez toplandı. Alaşehir Kongresi'nde alınan kararların Balıkesir'de de uygulanması kararlaştırıldı. 1935 Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası açıldı. Yine 1935 Türk Milli Güreş Takımı 4. Balkan Güreş Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu oldu. 1961 Yassıada yargılamaları neticesinde idama mahkum edilen Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın cezaları infaz edildi. Başbakan Adnan Menderes'in idam cezasının infazı ise intihar girişiminde bulunması nedeniyle ertelendi. 1978 İran'da bir dakika süren depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti.

Bugün sevgili dinleyenler, Uluslararası Ozon Tabakasını Koruma Günü. Tarihte bugün bölümüne uğradık ve 16 Eylül'lerde tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Ve yayınımızda yeniden müzik diyelim, 90'lı yıllardan bir şarkıyla yayınımızı sürdürelim istiyorum. Fatih Erkoç geliyor mikrofona.

Dinlediğimiz bu güzel şarkının sonrasında sevgili dinleyenlerimiz, yayınımız günün atasözüyle sürüyor. İnsan her şeyi eksiksiz düşünüp başına gelebilecekleri önceden kestirip tedbir alacak güçte değildir. Hiç ummadığı, beklemediği bir anda başına öyle bir şey gelir ki bu şeyi daha önce hiç düşünmemiştir bile. Bu durumda yapılacak şey endişe ve korkuya kapılmamak, sakin olmaya çalışmaktır. Hatalarımız bu durumu akla gelmeyen başa gelir atasözüyle özetliyor.

Güzel şarkılar dinliyoruz ve bir yandan da her gün gerçekleştirdiğimiz köşelerimize uğramaya devam ediyoruz. Bugünün lezzetlerini hemen paylaşalım. Günün menüsündeyiz. Bugün menümüz salçalı semizotu çorbası ile başlıyor. Fırında biber dolması, yoğurtlu salatalık mezesi ve frambuazlı muhallebi günün diğer lezzetleri. Her gün söylediğimiz gibi bizden tavsiye etmesi, pişirip pişirmemek size kalmış.

Ve sevgili dinleyenlerimiz, bu güzel şarkıyla Barış Manço'muzu da rahmetle anmış olalım. Günün tavsiyesi. Umut oldukça her yeni gün bir başlangıçtır.

Gün Efendisiniz, Güne Merhaba programı Erol Evgin'in güzel şarkısıyla sürdü sevgili dinleyenler ve geçmişte gezinmeye devam ediyoruz. Yeniden unutulmayan bir şarkı.

Yine geçmişe gittik sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'desiniz. Güne merhaba programı tüm hızıyla sürüyor. İz bırakan kitap cümlelerinde bugün Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşuna uğrayacağız. Psikolojik roman okumayı sevenler için bu kitap bildiğiniz gibi bir başyapıttır. Ve eminim ki birçok dinleyicimiz zamanında bu kitabı okumuştur. Ve seçtiğimiz bir cümle şöyle. Büyük bir hastalık geçirmeyenler her şeyi anladıklarını iddia edemezler. Her zaman söylediğimiz gibi sevgili dinleyenlerimiz, mutlaka kitap okuyalım çünkü kitaplar en yakın dostlarımız. Güzel bir ezgiyle daha yayınımızı sürdürüyoruz. Geçmişte yolculuğumuzda Kartal Kağan alıyor sırayı ve bu güzel şarkıyı da sevgili Salih'le paylaşmak istiyorum.

Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinden tanımıştık Kartal Kaan'ı ve 80'ler boyunca da güzel şarkılarını seslendirdi. Ona da sağlıklı bir yaşam dileyelim. Keşke müziğe daha uzun yıllar devam edebilseydim. Bir güncel haberi paylaşacağız. Bu dakikalarda Tarım ve Orman Bakanlığı et ve et ürünleri tebliğini yeniledi sevgili dinleyenlerimiz. Kıymadan dönere, ambalajdan market afişlerine kadar birçok kural değişti. Perakende işletmelerde hazırlanmış et karışımı olarak yalnızca pişmemiş köfte ile kilis tava ve kağıt kebabı gibi yöresel ürünler büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinden günlük olarak hazırlanıp satılabilecek. Kıyma, kanatlı kıyma, köfte ve yöresel ürünler dışındaki hazırlanmış kırmızı et karışımlarıyla hazırlanmış kanatlı eti karışımları ise yalnızca tüketicinin talebi üzerine anında hazırlanabilecek. Kasapta hazır kıyma dönemi sona erdi. Artık vatandaş istediğinde kıyma çekilip satılacak. Devam ediyoruz güzel şarkılarımıza. Şimdi 90'lı yıllardayız ve Nazan Öncel geliyor mikrofona.

Değerli dinleyenler, okul kantinleri mercek altına alındı. Yenilenen kantin düzenlemesiyle birlikte dolgulu şekerli yiyeceklerden patates kızartmasına, cipslerden asitli içeceklere kadar birçok ürüne yasak geldi. Okulların pazartesi günü açılmasıyla birlikte gözler çocukların beslenmesine çevrildi. Yeni eğitim ve öğretim yılında 3 bakanlık işbirliği yaparak okul kantinlerinde bir dizi önlem aldı. Artık bu işletmelerde asitli içecekler, cipsler, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler, şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar satılmayacak. Bir diğer yasak da peynire geldi. Tostlarda eritme peynir kullanmak da yasaklandı. Halk arasında krem peynir olarak bilinen peynirler artık kantinlerde yapılan tostlarda kullanılmayacak. Tostta ise en az 20 gram peynir kullanma zorunluluğu da getirildi. Veliler kantinlerde sağlıksız atıştırmalıklara yasak gelmesini destekliyor. Çocukların beslenmelerinin evde hazırlanmasının ekonomik olarak daha uyguna geleceğini ifade ediyor. Okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde yeni düzenlemeler geldi sevgili dinleyenlerimiz. Ve haberimizden sizlere bu düzenlemeleri aktardık.

0: haberler.
1: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı, Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. İçme sütlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tebliğinde değişikliğe gitti. Şeker oranına sınırlama getirilirken doğal ifadesinin kullanımı da yeni kurallara bağlandı. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camisi 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme, eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Yapay zeka dünyası tarihin en büyük güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Son günlerde teknoloji liderleri, araştırmacılar ve siyasetçiler arasında benzeri görülmemiş bir yavaşlama tartışması yürütülüyor. Geliştirme hızının insan kontrol kabiliyetini aştığını savunanlar acil fren çağrısı yapıyor. Küresel rekabeti öne süren diğer kesim ise tam gaz devam mesajı veriyor. Tartışmanın fitili, yapay zekanın kontrolünün elden çıkabileceğine dair peş peşe gelen somut raporlar ve istifalarla ateşlendi. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
0: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Güne merhaba programındasınız kıymetli dinleyenlerimiz. Güzel bir ordu türküsü dinleyeceğiz şimdi. Konuğumuz Köln Bülbülü Yüksel Özkasap.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: Ve Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
7: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

Ve Zerrin Özer'in bu güzel şarkısıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı, huzur dolu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.

atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: kendi kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.

0: mekanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 5377.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 22 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Bugüne kadar 377 eserin 209'unun restorasyon ve ihya çalışmalarını tamamladık dedi. Kahramanmaraş'ta konuşan Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar 58 eserin daha tamamlanacağını açıkladı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme 17 şüpheli içinse adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir şüpheli savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Moldova uyruklu şüpheli İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek. Mersin'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. JASAT timleri Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Ülkü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Gasp edilen ziynet eşyalarının havalimanında X-ray cihazına yansımasıyla katil zanlısı yakalandı. Akıncı Taurusi insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Baykal Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başarılı geçen teste ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı içme sütleri tebliğinde önemli değişiklikler yaptı. Artık her sütün üzerine doğal yazısı yazılamayacak. Sütte aroma verici olarak sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Sütteki yanıltıcı yağ oranları da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. ABD basını Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını hazırlandığını yazdı. Söz konusu satış gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in kritik faiz kararında. Banka kararını bu akşam saat 21'de açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın mensuplarının karşısına geçecek, soruları yanıtlayacak. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Günefem 99.9.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü.

0: numara 68 Taksim Ağa'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542

0: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.

Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan

0: İşin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
1: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
0: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.

0: imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde.

0: Havanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
1: Zafer Yolu'na ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

0: sanat yapmaya, üretmeye, eğitmeye devam edin.
1: İnşallah.
0: Hepimiz için.
1: İnşallah.
0: Evet sevgili izleyenler, İzmir'de sanatçı olmayı, üretmeyi ve bir şehirde sanatla ayakta kalmanın zorluklarını konuştuk. Şimdi başka bir şehre, Afyonkarahisar'a uzanıyoruz. Afyon'da hayat nasıl? Kentte bugün ne konuşuluyor? Hangi başlıklar öne çıkıyor? Bunu da bize en yakından takip eden isimlerden biri aktaracak. Gazeteci İsmail Akar bizimle. İsmail Bey hoş geldiniz.
2: Damla merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İsmail Bey, bugün Afyon'un gündeminde ne var?
2: Afyon gündemi yine yoğun. Hem bugün hem bundan önceki günlerde de yoğun. Ama konuşmama başlarken şunu söyleyeyim. Baleydi, danstı, yani sanat ve kültüre yapılan bu söyleşiyi büyük bir keyifle izledim. Bir anlamda hatırlarsınız geçtiğimiz hafta son yaptığımız yayında da ortaya çıkmıştı. Motofest'te Kamuran Akkur'un yanında Afyonkarahisar'da iki dansçı kızının veya üç tane dansçı kızın dans etmesi, işte dansöz kıyafetleriyle sahneye çıkıldı. Bu bizim örfümüze, adetimize yakışmaz eleştirileri de yapılmıştı. Ve birçok kesimde bu eleştirilere de karşı çıkmıştı. Bunları izlerken bu aklıma geldi. Bir şey daha söyleyeyim. Yani Ege Max ve sizin yayın öylesine mozaik ki sanattan spora, kültürel etkinliklerin ötesinde şimdi de biraz ağdalı bir konu, siyaseti konuşacağız. Ağır konu, siyaseti konuşacağız. Afyonkarahisar'da siyaset gündemde sevgili Gamze. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Afyonkarahisar'da sabahleyin geldi. Afyonkarahisar'da ziyaretini yaptı. 17. Hava ve Füze Savunma Üst Komutanlığı'nda karşılandı. Komutan Tuğgeneral Cüneyt Güven'le birlikte Vali Doktor Naci Aktaş karşıladı. Güler daha sonra valiliği ziyaret etti. Bu ziyaretinde Bakan Güler'e eşlik edenleri de söylememiz lazım. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunseven, Ali Özkaya, Hasan Aslan, Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak hazır bulundu. Yine bu ekip, Bakan Güler ve heyet, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti. Bunların arasına yine bundan önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapmış olan, ki Türkiye'de çok uzun süre bakanlık yapan Profesör Doktor Veysel Eroğlu da bu heyetin içinde yer aldı. Biraz önce de Bakan Güler Kızılay Genel Başkanı Afyonkarahisar'da Fatma Meriç Yılmaz, onu makamında, daha doğrusu Kızılay'da ziyaret etti. 100. yıl dolayısıyla Kızılay'ın Fatma Meriç Yılmaz'la Afyonkarahisar'da biraz sonra temaslarına başlayacak ve bir anlamda Kızılay'ın çalışmalarını da kamuoyuyla paylaşacağını bekliyoruz, umuyoruz. AK Parti ziyaretini de yapacak. Bildiğiniz gibi AK Parti'ye yeni başkan vardı, Özgür Kavak. Onu ve yönetimi ziyaret edecek. Yine biraz önce saydığımız heyetle birlikte. Bu daha sonra da Afyonkarahisar'dan ayrılacak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Afyonkarahisar'da enteresan bir tartışma daha. Yani öyle bir şey ki tartışmasız gün geçmiyor, hafta geçmiyor. Yine Burcu Köksal'la, Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ESOP Başkanı Cengiz Üstün arasında bir tartışma var şu anda gündemde. Nedir bu? Önce bunu bir ayrıntılarıyla açıklayalım. Şimdi bildiğiniz gibi bu hafta aylık haftası olduğundan dolayı esnaf odalar, esnaf ve sanatkar odaları, doğru ismi bu, birliği başkanı Cengiz Üstün, yanında diğer heyeti de sayalım, Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla, ASSO Başkan Vekili Hayrettin Güzbey, ASSO Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelik'ten Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Mahmut Emin Birlik'tir ve ESOP Başkan Vekili, aynı zamanda Sandıklı Esnaf Odası Başkanı Ali Çiçek'ten oluşan bir heyet Afyonkarahisar Valiliğini ziyarete gitti. Daha sonra da bu heyetin içerisinden Cengiz Üstün ayrıldı. Belediye Başkanı Burcu Köksal'a ziyarete gitti. Bazı gazeteciler de bu ziyarette işte valiye giden heyetten Cengiz Üstün belediyeye neden gitmedi sorusunu gündeme getirdi ve bu sorunun üzerine de belediye başkan vekili Ömer Yıldız bir açıklama yaptı. Yani biraz da serzenişte bulundu. Seçilmişlere saygı gösterilmesi gerekir mealinde bir açıklamaydı bu. Yani altını çizerek söylüyorum, Burcu Köksal'ın selamını ileterek bir açıklama yaptı Ömer Yıldız. Ben biraz önce yayına bağlanmadan önce Cengiz Üstün'le konuştum. Cengiz Üstün ilk defa bize açıkladı. Dedi ki ben dedi 4 yıldır başkanım. 2,5 yıldır da Burcu Köksal belediye başkanı. Bütün programlarımıza biz belediye başkanı sıfatıyla Burcu Hanım'ı davet ettik. Ama hiçbir programımıza katılmadı. Hep başkan vekillerini gönderdi. Biz de bu vesileyle ben de bunları hiç problem etmedim. Başkan vekilimiz, ki biz bir kurumuz, başkan vekilimiz Ali Çiçek esnaf esobu temsil etti şeklinde bir açıklama yaptı. Yani bizim derdimiz esnafların meselelerini konuşmak, bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil ve eğer böyle bir alınganlık var ise bu açıklamayı da başkan vekili değil Burcu Köksal'ın kendisi yapması lazımdı şeklinde bir basına daha sonra bana konuştuktan sonra basına da bir açıklama yapmış oldu Cengiz Üstün. Yani bakalım bu işte kriz nereye kadar devşirecek, nereye kadar sürecek, bunu da önümüzdeki süreçte görürüz diyelim. Afyonkarahisar'da bir başka konu, iki milletvekili AK Parti milletvekili Hasan Arslan ile İYİ Parti milletvekili ve genel başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun arasında bir tartışma var. Bu tartışmanın sebebi de şu, hastanede daha önceden de bir operasyon yapılmıştı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde bu operasyonda bazı hastane çalışanlarının aralarında bulundu. Bazı kişiler ve doktorlar gözaltına alındı soruşturma sonucu ve Hakan Şeref Olgun sert bir açıklama yaptı hastane yönetimini AK Parti'yi eleştiren ve doktor Hasan Aslan da daha önceden hastanede yöneticilik yaptı, kamu kurumlarında, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'nda üst düzeyde görevde bulunduğundan dolayı bu Hakan Şeref Olgun'un açıklamasına cevap verdi. Bu olaya karışan sadece 2 kişi, 3 kişi, yani 3500 kişinin çalıştığı bir yerde böylesi olaylarda, yani bu şahısları tekrar gündeme getirip siyasi beklenti ve eleştiri yapmak doğru değildir mealinde açıklamalar yaptı. Şunu da söyleyelim, aslında Afyonkarahisar milletvekilleri arasında bildiğiniz gibi tek muhalefet milletvekili İYİ Parti milletvekili Hakan Şeref Orgun, diğer MHP'den bir milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti'den 3 milletvekili var. Burcu Köksal o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçildikten sonra belediye başkanı olduğundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar'da veya şimdiki ismiyle yeni partinin Afyonkarahisar'da milletvekili yok. Yani 5 milletvekilinden bir tanesi muhalif milletvekili olunca aslında çok da iyi anlaşıyorlardı Hasan Aslan'la Hakan Şeref Orgun. Birlikte korkuna çok da fotoğraf verdiler basına. İşte abi kardeş göndermesi de yapmışlardı. Şimdi artık siyaset hani derler ya, durduğu yerde durmuyor. Bazen bu tip abi kardeş arasına da kara kadık girmiş oluyor diyelim. Sorunuz varsa arayayım. Afyon gündemi bizden bugünlük bu kadar.
0: İsmail Akar, çok teşekkür ediyorum. Afyon'un manşetini, bugünkü manşetini...

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın. Lezzet.

0: dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
5: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
6: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: ...99.9'dan herkese merhabalar efendim. Yine günlerden çarşamba. Ben Fatma Dönertaş. Türkülerle olan randevunuz başlıyor Türkülerin Gönül Telinden. Çorum yöresine ait türkümüzle başlayalım. Ne elmadır ne de nar desin.

Kuşlar ılık şehirlere göç eder sevgili dinleyiciler. İnsanlar ılık kalplere. Mükemmel insana ihtiyacı yok bu dünyanın. Merhamete, sevgiye, saygıya, güzel bakışa ihtiyacı var. Bir de vefaya.

Önüne geçemediğin tek şey kaderdir. Seni hayata bağlayan her şey bir mucizedir. Bugün yaşadığın her şey dünden kalma sebeplerdir. Ve aslında hayat dediğin yaşayabildiğin kadar güzeldir diyor Can Yücel. Orhan Akalmaz yanıma geldisin.

Kader sevgili dinleyiciler. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımını verir. Güzergah bellidir ama tam dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse hayatın hikayesini ne de hayat karşısında çaresizsin. Her tesadüf bir başlangıçtır. Finali sen oynarsın, perdeyi kader kapatır. Ali Çek hiç radyomuza konuk olsun. El çek tabip, el çek. Yarem derindir.

Vefa sevgili dinleyiciler. Vefa dikene rağmen gülü sevebilmek, kusuruna rağmen dostu terk etmemektir. Banu Kırdağ radyomuzu konuk olsun. Acem kız.

Efendim üstad diyor ki kırılan insan değişir, değişen insan güçlenir, güçlenen insan umursamamayı öğrenir. Aslında çok acı. Keşke her şey eskisi gibi kalabilseydi.

Ne çok öldük birazcık yaşamak için. Yaşadıklarıma, yaşayamadıklarıma, bu hayata, insanlara kırgınım. Sır verdiler tuttum, dert verdiler yuttum, gel dediler koştum ama yine de kimseyi mutlu edemedim. Canan Başkaya seslendirsin. Seher Yeli.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türkülerin gönül telinden. Burçin'le devam edelim. Bu gala, daşlı gala.

kim bilir sevgili dinleyiciler? Yanından öylece geçip gittiğin birinin içinde neler saklı? Herkesin unuttuğunu sandığı, onun hala hatırladığı bir kırgınlık. Adı anıldığında içinden bir yerin hala sızladığı insanlar. Bütün bunlarla birlikte hayatın içinde yürümeye devam ediyor insan. Gülüyor, konuşuyor, çalışıyor. Dışarıdan bakınca sıradan görünen bir günün içinde kimsenin bilmediği bir ağırlığı taşıyor. Oysa gördüğün yalnızca sana denk gelen hali. Nereden geldiğini, hangi geceden çıktığını, sabah hangi düşünceyle gözlerini açtığını bilmiyorsun. Bu yüzden nazik ol. Bir insanın yükünü hafifletiyorsan bile üzerine yenisini koyma. Bir cümlenin nerede yara açtığını, bir bakışın hangi eski acıya denk geleceğini, küçücük bir iyiliğin hangi karanlık yere ışık düşüreceğini bilmiyorsun. İnsan insana bazen bundan fazlasını da borçlu değil. Biraz anlayış, biraz merhamet ve bildiği hikayeler hakkında biraz daha hüküm. Yani hikayenin özü, birinin gerçekten ne taşıdığını asla tam olarak bilemezsiniz. Nazik olun. Bazı insanlar hiç kimseye anlatamadıkları şeylerin içinden geçmeye çalışırlar.

Hani diyor ya Nazım Hikmet, ey benim iyimser hallerim, çabuk aldanışlarım, hep inanışlarım, alttan alışlarım, hayatı hep kendimde buluşlarım, değmeyecekleri kafaya takışlarım, yoktan yere akıp giden gözyaşlarım, herkesi insan yerine koyuşlarım, hepinize elveda, ben artık kimsenin hiçbir şeyi olmayacağım. Hiçbir şeyin.

nasıl olsa diyor, nasıl olsa küsmüyor, her durumda idare ediyor dediğin kişinin her gün bir gün gelir o koskocaman sevgisi koskocaman bir nefrete dönüşür ve senden tamamen vazgeçer. Unutma, kimse vazgeçilmez değildir.

Ben seni çok severim, cahilsin, haberin yok. 99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin gönül telinden sevgili dinleyiciler, bu şinle devam edelim. Elmaların yongası desin.

Yüz çizgilerini okumalı bir kadının, buğulu bakışlarındaki derin hüznü, dağınık saçlarını dalga dalga savururken zamana yenik düşmüş siyahların arasındaki beyazları, yüreğini okumalı bir kadının. Güçlüyüm derken bile hayata öfkesini, sadeleşmiş, sakinleşmiş yorgun yüreğini, yaşlanırken gülüşünün güzel kokusunu, içindeki küçük kız çocuğunu, ben iyiyim derken kaçırdığı yağmurlu gözlerini, vefasını, cefasını, vedasını, hayatının hikayesini okumalı sözlerinden, gözlerinden, gülüşünden.

Tutun diyor, bahar olunca fikrin çiçek açar. Güzel düşün ki güzel şeyler olsun hayatınızda. Kütahya'nın pınarlarıyla devam edelim.

Birinin varlığını sevmek, onu düşündüğünde zihninin hissettiğinde kalbinin sakinleşmesidir. Bu ruhunun bir başka ruhla huzur bulmasıdır. Bunun adı sevdadır.

Bazı suallerin cevabı sükuttur sevgili dinleyiciler. Ya cevabın zamanı değildir ya da muhatap cevaba layık değildir. Sükut iyidir. Demiş atalarımız, söz gümüşse sükut altın. Gülbeyaz radyomuza konuk olsun. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Endürdün kaşlarını,

Bir yavru yolladım da gurbet ellere, emaneti de sana bozattı Hızır. Seni bekçi derler de bunca yerlere, emaneti de sana bozattı Hızır. Nice günler gördüm de ağlı karalı, nice günler gördüm de dertli çareli, nice günler gördüm de yürek yaralı, emaneti de sana bozatlı Hızır. Bizden hakkı haktan bize zulüm yok, imanım var.

ifadesize ölüm yok. Senden başka kanadım yok, kolum yok. Emaneti de sana bozatlı Hızır. Güler Duman Musa Eroğlu seslendirsin parçamızı. Emanetim sana bozatlı Hızır.

Farabi şöyle söylüyor: her halini anlatan değersizleşir, herkese güvenen yolda kalır, her sırrını açığa vuran yalnızlaşır, her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir. Farabi diyor efendim. Farabi. Fatih Kısaparmak radyomuza konuk olsun, ne desin? Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, şerbet söyle, bal söyle.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türkülerin gönül telinden. Burşin radyomuza konuk olsun, ne desin, hey 15'li.

Bazı kadınlar vardır sevgili dinleyiciler, milyonlarca erkeğin cesaret edemediği kadar dürüst sever. Sevdiğimi kaçmaz, bedelinden korkmaz. Çünkü gerçek aşk herkesin dilinde dolaşan bir söz değil, yüreği yetinin girip korkağın ilk duruşta terk ettiği bir cephedir, diyor Ekrem Batur. Halimiz ahvalimiz seslendirsin, ne desin iki keklik.

Hece dağ başına üzüm kolatmış, sevdiğim saçını yana taratmış. İkimizi bir meyvanın dalından, seni tatlı, beni acı yaratmış. Pınar olsam, ırmaklara karışsam, çeşme olsam, ayağına erişsem, eğer benim ile kavlin yok dersen, öldür billah, yar seninle konuşmam. Sevdiğim, tarlaya ektim bir nohut, ölüyorum derdinden bir kurban okut. Eğer gurbet elde ölür kalırsam, bazen mezarıma gel vakit vakit. Güler duman Erdal Beyazgül söylesin efendim. Yüce dağ başına üzüm kolatmış.

99.9'da Fatma Arslan birlikteliğiniz devam ediyor. Türklerin gönül telinden sevgili dinleyiciler. Kazım Koyuncu radyomuza konuk alalım. Haydi o desin.

Sevginin ne bir bedene ihtiyacı vardır ne de bir nedene. Sevginin bir yüreğe ihtiyacı vardır, bir de kıymet bilene. Neşat Ertaş radyomuza konuk olsun. Al yanak allanıyor diye.

Efendim, satın alınamayan şeyleri sevmek lazım. Deniz gibi, gökyüzü gibi, ay ve güneş gibi ve sevgi gibi. Sevgi çok kıymetli bir şey. Bulduysanız sıkı sıkı sarılın ve bırakmayın. Bulamadıysanız bulmayı Allah nasip etsin diyelim. Mutlaka etrafımızda bizi seven sayan birileri vardır. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Haftaya çarşambaya 14.00'da tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Türkülerle, Türklerin gönül telinden. Hoşçakalın. Kapanış türkümüz Musa Eroğlu'ndan gelsin. Nem kaldı.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9 Radyo Gül.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa rapor hazırlanacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadesi alınmıştı. Türkiye savunma sanayinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürkuş 2 askeri tip sertifikası aldı. Bu sertifika Türkiye'nin yalnızca uçak üretme değil, geliştirdiği platformun askeri standartlara uygunluğunu da ortaya koyuyor. Gökbatan'ın koruyucusu Akıncı Taarruzi insansız hava aracı da Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesinde gücünü bir kez daha ortaya koydu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık. Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz, dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimdeki yapılanmaları ve bölgedeki bütün uzantılarının tasfiye sürecini takip ettiklerini söyledi. İran'ın mevkidaşıyla görüşen Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçebileceği ve örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meteorolojik anlamda doğru gözlem, tahmin ve zamanında uyarının dünyanın en temel güvenlik meselesi olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin neden olabileceği tehlikeli sonuçlara, Nepal'de yaşanan sel felaketine örnek gösterdi. Bakan Kurum, İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Dünya Meteoroloji Örgütü üst düzey toplantısında konuştu. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vadeyle arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazlarda peşin alıma %15 indirim uygulanacak. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden iade süreci ise devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor ve 3 büyük il Ankara ve İstanbul'da yarın ve cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. Haberleri dinlediniz.
1: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.

lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde.

0: çeşitli ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
1: Danaoğlu şarküteri. Kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: Taksi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
2: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Kadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: 99.9 Afyon Gün Efendim.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa sunulacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimlerdeki yapılanmaları ve bölgedeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ettiklerini söyledi. İranlı mevkidaşıyla görüşen Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçebileceği ve örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamu personeli seçme sınavına Şanlıurfa'da giren 392 aday için yeni sınav kararı verildi. ÖSYM'nin incelemesi sonucunda 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. 392 aday için eşdeğer sınav yapılacak. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden iade süreci ise devam ediyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili açılan soruşturmadaysa 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ailenin 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altına alınmıştı. Sivas Valiliği de Büşra bebeğin kaybolması ile ilgili her türlü ihtimalin titizlikle araştırıldığını açıkladı. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor. Ve 3 büyük il Ankara ve İstanbul'da yarın ve cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. Haberleri dinlediniz.
2: Radyo Gün. Şehrin en iyi frekansı.
3: Şimdi reklamlar.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası NG Afyon Otel'de.
0: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı

0: Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İsmail Akar, bütün radyoları başından bulunan dinleyenlerimize sevgiler, saygılar. Tabii ki yol güzergahında sosyal bizleri takip edenlere saygılarımızı, sevgilerimizi yeniden gönderiyoruz. Uzun zamandır istişare ettiğimiz, görüşmeyi ve buraya kadar gelip yayına katılmasını talep ettiğimiz Karahisar Milletvekili Hakan Şeref Orgun. Değerli dostum, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Evet. Yine çok değerli bir konuğumuz var. İyi Parti Genel İdare Kurul Üyesi, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili aynı zamanda Burak Dalgın. Üstadım, hoş geldiniz.
2: Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Afyonkarahisar'a da hoş geldiniz.
2: Önce
0: bir oradan başlayalım. Bir Afyonkarahisar programınız var. Yarın başlayacak herhalde. Neler var? Önce sizi konuk olduğunuzdan dolayı sizden başlayalım. Buyurun.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hakan Başkanım ve Muhammed Başkanım'ın misafir olarak Afyon'dayım. Yarın yoğun bir programımız var. Sabah bir basın toplantısı ve teşkilat toplantısıyla başlayacak. Sonra Afyon'un önemli ekonomi kuruluşlarını ziyaret edeceğiz. Esnaflarımızla selamlaşacağız. Aşağı yukarı saat 6'ya kadar devam edecek bir programımız var. Bir yandan tabii cumartesi günü yapacağımız Aksaray mitingine de bir davet havası estiriyor. Ama aynı zamanda biz her zaman vatandaşlarımızla beraber olmak istiyoruz. Afyon gibi çok kritik ve önemli bir vilayette de ekonominin nabzını tutmak için de buradayız.
0: Türk bayrağını aldı gel mitingi diyebiliriz biz ona. Üçüncüsü mü dördüncüsü mü yapılıyor bu
2: miting? Miting olarak üçüncüsü aslında. Evet. Yani birincisi Ankara'da başkentimizde, evet, Tan Doğan Meydanı'nda yapıldı. İkincisi Balıkesir'de benim seçim bölgemde yapıldı. Hı hı. Şimdi üçüncüsü Aksaray'da yapılıyor. Arada genel başkanımızın Fatsa ziyareti de bir adeta miting havasına büründü. Bir organize miting olmamakla beraber Bayrak Açıyorum isimli bir miting serisi.
0: Nasıl gidiyor? Siz üçünle de bulundunuz büyük
2: ihtimalle. Maşallah çok iyi gidiyor. Yani evet, zaten miting milletin mitingi. Yani hı-hı, milletin mitingi olunca başarılı oluyor bu işler. Bir siyasi parti organizasyonu olmanın çok ötesinde zaten Türk bayrakları var. Parti bayraklarından daha ziyade. Evet. Amaç bayrak açmak. Neye bayrak açmak? Bir yandan yaşadığımız adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa, ki Hakan Başkanımız o işin sorumlusu olan kişi partimizde. Bir yandan ekonomik sıkıntılara, değil mi? Fakirleşmeye, yoksullaşmaya, o tarafa ben bakıyorum partide. Ve tabii buna vesile olan bu çözüm süreci denen, çerçeve yasa denen, işte artık ne diyeceksiniz deyin, Öcalan sürecine karşı vatandaşımızın bayrak açması. Yani demokratik tepkisini vermesi ve sesinin duyurulması.
0: Evet. Sayın Olgun, önce şundan başlayalım. Çünkü ben sizinle de görüştüğümüzde kamuoyuna da duyurdum sizin mesajınızı. Motofest'te biliyorsunuz hem 26 Ağustos'ta akabinde 30 Ağustos Afyonkarahisar'da bulunmadınız ama Afyonkarahisar'a çok İyi Parti'nin ağır topları diyebileceğimiz milletvekilleri, genel başkan yardımcıları da geldi. Onu da bir dinleyelim sizden. Neden yoktunuz? Ve o gün diğer arkadaşlar nasıl temaslarda bulundular? Buradaki raporları nedir? Buyurun.
1: Şimdi öncelikle tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimi buradan tekraren saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunarım. Gerçekten bir aylık bir zaman oldu herhalde.
0: Evet.
1: Görüşmeyeli. Bulunamama sebebim şu. Normalde ben partimizle ilgili Avrupa'da bir iki işimiz vardı. Daha sonra da İngiltere'ye geçtim. Biliyorsunuz benim de orada bir siyasete girmeden önce bir şirketim, ofisim vardı. Bazı işlerimiz vardı. Fakat orada çıkan birkaç işten dolayı işimiz uzadı.
0: Evet.
1: Vekil olduktan sonra da pek iş gitmemiştim hatta. Yani onları bitirmek, yani bitirmek zorunda kaldım diyelim. Yasal yükümlülükte. O sebeple katılamadım. Ancak sağ olsunlar, ben özellikle de genel başkanımıza da rica ettim. Dedim ki ben böyle böyle Afyon dedim, biz İyi Parti olarak yalnız bırakamayız. Sağ olsun, o da 3 tane genel başkan yardımcımızı görevlendirdi. Sayın Ayüce Türkeş Taş, Sayın Selçuk Türkoğlu ve Cenk Özatıcı. Kurtuluş'un

0: bu 26 Ağustos'ta kazanılan Afyon Kalesi başlatılan büyük taarruzun çocukların hakkını, hukukunu her zaman savunmaya devam edeceğiz.
1: Evet. Teşekkür ederim. Sayın Dalgın, ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısınız ve gelen vatandaşlarla birebir de istişare halindesiniz. Sizin pencerenizden, ben bunu şimdi için soruyorum, Afyon ekonomisini, Afyon'daki meseleleri bizim Muhammed Mısırlıoğlu başkan her hafta basın toplantısı yaparak bağıra bağıra, belki de höyküre höyküre anlatıyor. Ama sizin Türkiye'deki fotoğrafınız çok önemli. Yani uluslararası ilişkilerdeki durum nedir? Biz sizden ekonomi fotoğrafını istersek ne görüyoruz?
2: Maalesef parlak bir fotoğraf yok ortada. İşin kötüsü, toplum kesimlerinin hiçbiri için iyi bir fotoğraf yok. Yani çiftçi de dertli, emekli de dertli. Genç de dertli, girişimci de dertli. Sanayide çalışan da dertli, KOBİ de dertli. Vatandaşlarımızın her birinin birbirinden farklı farklı dertleri var. Bunun özünde iki tane büyük mesele var. İki büyük mesele. Evet. Bir tanesi hayat pahalılığı. Yani sadece enflasyon demiyorum. Enflasyon fiyatların artışı. Bizim problemimiz daha derinde. Hayat pahalılığı.
1: Yani, ve birçok insan bunu karıştırıyor. Yani bu da ekonomist olmak lazım. Hayat pahalılığıyla.
2: Bir parantezi açalım bu vesileyle. Enflasyon fiyatların artış hızı.
1: Evet.
2: Şimdi varsayalım bir mucize oldu ve enflasyon sıfıra indi. Fiyatlar da maaşlar da bugünkü seviyesinde dondu. Mutlu muyuz? Gene mutlu değiliz. Çünkü maaşımızla yeterince et, süt, peynir alamıyoruz. Benzin alamıyoruz, telefonla konuşamıyoruz, seyahat edemiyoruz. Yani bizim meselemiz hem fiyatların artması, yani enflasyon, ama aynı zamanda hayatın pahalı olması. İşte aynı maaşla yeterince gıda alamamak, yeterince seyahat edememek, yeterince işte ev alamamak, ev araba meselesi zaten gündemden çıktı. Yani birinci büyük meselemiz bu hayat pahalılığı meselesi. İkinci büyük meselemiz de istihdam meselesi. Bizim her sene 1 milyon kardeşimiz çalışma çağına giriyor. Onlara iş bulmamız lazım. Mevcut işsizlerimize iş bulmamız lazım. İş aramaktan yıldığı için işsiz bile sayılmayan vatandaşlarımıza iş bulmamız lazım. Yani bizim derdimiz aş ve iş. Mevcut ekonomi programının aş ve iş yaratamadığını başından beri söylüyorduk. Yaratamadılar. Bundan sonra da yaratmaları mümkün değil. İşin kötüsü, Sayın Bakan da bu sabah yine bir mülakat verdi. Adeta uzaydan Türkiye'yi yorumlar gibi bir takım yorumlar yapıyor. Yani üzülerek söylüyorum. Mevcut ekonomi politikası Afyon için çalışmıyor, Londra için çalışıyor. Balıkesir için çalışmıyor, Dubai için çalışıyor. Konya için çalışmıyor, Hong Kong için çalışıyor. Diyarbakır için çalışmıyor, New York için çalışıyor. Yani bizim milletimizin ödediği vergiler ve bu vergilerin büyük kısmını biliyorsunuz fark etmeden ödüyoruz. Mazot alırken ödüyoruz, telefonda konuşurken ödüyoruz.
1: Mazota da yeniden zam geldi. Alıyoruz,
2: ödüyoruz. Bu ödenen vergiler faiz olarak yurt dışına ödeniyor. Yani Türkiye'ye aş ve iş yaratmak için kullanılmıyor. En büyük mesele bu. Biz inşallah bu hükümeti devraldığımızda veya hükümet ortağı olduğumuzda ilk değiştireceğimiz şeylerden bir tanesi bu. Türkiye'yi yeniden bir orta direkt ekonomisi yapmak.
1: Çok güzel bir tespit. Tamam, sıkıntılar var. Çözüm. Orta direkt nasıl yapacaksınız?
2: Uzun vadeli çözüm nedir, bir kenara bırakalım. Bakın 48 saatte yapılacak çözümleri söyleyeyim.
1: Mesela?
2: Söyleyeceğim şimdi. 5 tane şey söyleyeceğim. Hükümeti devralırsak ilk 48 saatte yapacağız. Buradan da sesleniyorum. Yani AK Parti dinliyorsa, Mehmet Şimşek dinliyorsa, onlar mecliste de söylüyorum. Ha, onlar yapsınlar yani, bizi de beklemesinler. Maksat evet. Milletimizin işi görürsün. Bakın birincisi, gelir vergisi dilimlerini güncelleyeceğiz. Böylelikle orta direkt çalışan vatandaşın cebinde daha çok para kalacak. Çalışan vatandaşlarımız, bordrolu çalışanlar beni anlayacaklar. Aydan aya maaşlarının düştüğünü biliyorlar. Çünkü ödedikleri gelir vergisi artıyor. Bunu bir düzelteceğiz. Vatandaşın yani, cebinde
1: güncelleyeceğiz derken, hani biz alıştık güncellemeye, yükseltme değil, düşüreceğiz oranları.
2: Evet, tabii ki öyle. Evet. Yüksek vergiye ulaşamayacak. Doğru evet. Söylüyorsunuz. Birincisi bu. Gelir vergisi dilimlerinin düzeltilmesi ve vatandaşın cebinde daha çok para kalması. Evet. İkincisi, Merkez Bankası bu seneye ve hükümet başladı %16 enflasyon diye, %28'e bitireceğim diyor. Acil bir şekilde bu %12 zammı emekliye aktarması lazım. Senin şahsın hedefin bedelini niye benim vatandaşım ödüyor? Hemen bunun emekliye aktarılması lazım. Üçüncüsü, KOBİ ve sanayicinin KDV alacağı var devletten. Bu milyarlara ulaşıyor. Afyon'daki vatandaşlarımızın da var, sanayicilerimizin de var, yakinen biliyorum. Bunu ödeyeceğiz. Onlar bankadan %50 faize kredi çekerek bunu ödemeye çalışıyorlar. Halbuki paraları devlette. Devlet niye o paranın üzerinde oturuyor? Ödesin, piyasada bolluk bereket artsın. Dördüncüsü, bizi eminim dinliyorlar. Esnaf kardeşlerim. Onların doğru düzgün bir

0: vergi ve SGK yapılandırmasına ihtiyaçları var. Kimsenin borcundan kaçtığı falan yok. Ama fahiş faizlerle siz bu insanların üstüne giderseniz bu insanlar bu faizleri ödeyemezler. O yüzden KOBİ ve esnafa doğru düzgün bir SGK ve vergi yapılandırması yapacağız.
1: Bu şey doğru düzgün değil diyorsunuz.
0: Çok yüksek faizleri var. Geri ödeme periyodu çok kısa. O bakımdan insanlara bir nefes aldırmak lazım. Düşük faizlerle, makul taksitlerle kimse borçlu olmak istemez. Böyle yaparlarsa o parayı da toplayamayacaklar. Hazine için de kötü, esnaf için de kötü.
1: Anladım.
0: Dördüncüsü bu. Beşincisi çiftçi. Afyon'da önemli bir tarım memleketi. Devlet çiftçiye borcu olan paranın, yani tarım kanunuyla ben bu kadar para vereceğim dediği paranın dörtte birini ancak ödüyor. Bunun tamamını ödeyeceğiz. Bu çerçevede taban fiyatları zaten bütün alımı yapacak şekilde güncellemiş olacağız. Bunun neticesinde ilk seçim döneminin sonuna kadar 5 senede çiftçinin bankaya borcu sıfırlanacak. Ama bakın bütün bu bahsettiğim şeyler, bu 5 tanesi ya 48 saat içinde ya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkabilir ya meclise sevk edilebilir şeyler. 48 saat.
1: Evet. Yani 2 gün içerisinde olmazsa olmaz 5 tane
0: hareketler başlayacak. Bazıları hayata geçecek, bazılarının da hemen artık hareketi başlamış olacak.
1: Evet. Teşekkür ederim. Vekilim şimdi Türkiye için çok önemli bir mesele. Açılım politikası ve açılım politikasında da sizin açıklamalarınızda gördüğümüz için bunun tekrar burada dillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce Nergan Alçı'ydı herhalde, bir gazeteciyle röportaj verdi. Dedi ki villa şeklinde, Apo'ya villa mevzusu. Bugün bir açıklama daha yaptı. Villa değil, konut yapılacak. İmralı'daki bebek katili Apo, şimdi siz hukukçusunuz. Ben bir giriş yapayım, ondan sonra da sözü size bırakacağım. Siz hukukçusunuz. Cezası devam eden birisine dünyanın hangi yerinde böyle bir ayrıcalık, özellik tanınmış? Bu neden oluyor? Buraya bakışınız nedir? Buyurun.
2: Şimdi bu kimilerinin terörsüz Türkiye süreci, kimilerinin açılım, sizin de açılım belirttiği süreç, biz başından beri zaten bunu söylüyorduk. Şimdi bu süreç falan değil. Bu ceza müebbet hükümlüsü bir şah. Ceza, yani bu kimse kusura bakmasın, bizim bu Türkiye'deki yerin aklı falan değildi. İktidarda bir gün daha fazla kalma hesabıyla emperyalist güçler tarafından dayatılan bir projede. Şimdi geçtiğimiz günlerde Temmuz ayında bir kanun çıktı biliyorsunuz meclisten. Evet. Ben hem bu kanunu birebir takip eden, partimizin sözcüsü olarak takip eden bir kişiyim. O kanunun hiçbir yerinde Türkiye'deki Kürt vatandaşıyla ilgili en ufak bir konu yoktu. Tüm hususlar sonuçta, yani ilerleyen sonuçta bu Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılmasına yönelikti. Şimdi insanımızı yavaş yavaş alıştırmak için çalışıyorlar. 2020 seçimlerine gidelim. Bundan biraz geriye. Ne dedi Cumhur İttifakı? İşte efendim Öcalan'ı çıkarmaya çalışıyor. Biz terörle hayatta bir masaya oturmayız. Bizim işte mizacımız da yok. Suçladılar mı? Suçladılar. Devamlı surette halkımızı kandırıyorlar. Halkımıza yalan söylüyorlar. Şimdi Devlet Bahçeli ne demiş? Villa. Doğru zaten. Doğrusunu ondan başka bilen yok. Ha, ertesi gün vatandaştan tepki görünce villa oldu konut. Bakın şu an kanunlara göre Temmuz ayında bu kanun çıkmış olsa bile, bu terörsüz Türkiye'deki kanun, şu anda itibariyle yapılanların hepsi suçtur. Cezaevinde yatan bir terör hükümlüsüne, yani bu ülkenin cezaevlerinde şu anda terörü veya teröristi övmekten yatan, hüküm giyen binlerce vatandaş varken siz çıkıyorsunuz, diyorsunuz ki efendim işte ona bir villa yapılıyor.
1: Yasa değişikliği yapamazlar mı?
2: Şu anda bakın yasa değişikliği de yapılmadı. Şu an Türk Ceza Kanunu'na göre konuştukları her söz suç. Ha, biz her zaman diyoruz ihanetin zaman aşımı yoktur. Bakın bunun elbet bir gün gelecektir. Siz nasıl 5 yıl önce konuşulan bir videodan soruşturma açıyorsanız, 10 yıl önce sarf edilen bir sözden daha gün gelecek bir ileride bunların size hesabını soracaktır. Bunların size hesabını soracak insanları kim iş başına getirecekti biliyor musunuz? Türk milleti getirecekti. Bu sebeple biz yani o teröristle birlikte yapılmasını şu anda ülkemizdeki şehitlerimizin ve gazilerimize, ailelerine yapılmış hakaret diyoruz. Hakaret sayıyoruz. Bunu sorduğumuzda diyorlar ki biz hiç şehitlerimizin ve gazilerimizin işte gururunu, onurunu incitecek bir şey yapmayız. Yapmadık. Kime sordun? Kaç tane şehide sordun sen bu kanun çıkarırken? Bu sözü vatandaşla görüştü veya kaç şehit ailesiyle görüştünüz? Yaptıkları tek bir şey var. Nerede bir şehit kanunu, onun başkanını, yönetimi tehditle susturmak. Bunu ben uydurmuyorum. Ben yanına değildim. Bunu kendisine bu hareket yapılan vatandaş anlattı. Bakın şimdi geliyorlar biz tabii parti yönetimleri talimat veriyor. Gideyim vatandaşı bu işe alıştırın. Bizim kolay değil. Burası Afyonkarahisar. Burası kuruluşun başladığı topraklar. Her sene 26-30 Ağustos arası kutladığımız bayramlarda hangi cephede kaç insanımızın şehit olduğunu anlatıyor bize komutanlar. Ama hiç gerek yok. Biz Afyonkarahisar'da 5 milletvekiliyiz. Kimsenin yanında olmadan bir caddede bir yürüyelim bakalım vatandaşın yanına. Veya yani şunu demek istiyorum. Bu algı operasyonu yapıyorlar. Vatandaşı işte aklını, zihnini karıştırmaya çalışıyorlar ama Türk milleti her zaman doğruyu görür. Zamanı geldiğinde de bunun cevabını verir. Bu arkadaşlar da bunu bildikleri için bizim milletimizi veya işte milletimizi kandıramayacaklarını bilseler bile kendi yönetimlerini, genel başkanlarını, cumhurbaşkanlığı karşısında işte bir şeyler yaptığı gibi görmeye çalışıyorlar. Geldiğimiz noktada İYİ Parti'nin, bizim genel başkanımız Musavat Dervişoğlu'nun baştan beri söylediği her şey çıkmıştır. Bugün işte ortada ya teröristlik Türkiye'yi kim istemiyor ki yani?
1: Ben onu soracağım. Siz niye istemiyorsunuz?
2: Biz teröristlik Türkiye, tamam da teröristlik Türkiye ile çıkan kanunun bir alakası yok. Yani teröristlik Türkiye'nin neyine? Bu kez biz devlet başıyla pazarlık yapmasına karşıyız. Bırakır gelir teslim olur. Pazarlık yapmaz. Ya yıllar 50 yıldır PKK'ya karşı şehit cenazelerinde şehitler ölünmez, vatan bölünmez diyen bir büyük kesimin temsilcisi diyelim. Bu kanun çıkmış. Bu kanunu çıkmasını yani bunu istemeyen çok biz işte halka şey yapmışız, bir provokasyon yapanlar varmış. Ben de sana itibar etti. Ve itibar etmediğini söylüyorsun. Ve bir tane yine milletvekilimiz. Efendim bu kesinlikle af değilmiş. 35 senedir ceza hukukçusuyum. Ceza avukatıyım. Ya kanunu ki onun pek ceza ile alakası yoktu.
1: O da
2: uğraşırdı. Ben bildiğim zamanlarda. Ya sen diyorsun ki ama bakın adam cezaevinden çıkardım. Bir versen cezanı komple siliyor. Ve seni cezaevinden çıkardıktan sonra sabıka kaydın gizli. Devlete hiçbir kurumu senin sabıkanda senin hükümlü olduğunu görmeyecek. Ve sen bu şunu yapabilirsin. Adam öldürebilirsin. Dolandırıcılık yapabilirsin. Evet, aklınıza ne geliyorsa her türlü suçu işlersen bu af etkilenmez. Yani ertelenmiş suçu mükerrer sayılmaz. Sen terör suçu işlersen senin şey nasıl bir böyle lisan-ı münasebetle, yani vatandaşı değil, ya doğru söylüyormuş bunlar, biz anlamamışız, bizde yeterli zeka yok diyelim, ya yok böyle bir şey, her şey yalan, her şey algı. Ben bu kanunun adalet komisyonunda da çalıştım, genel konuda çalıştım, basbayağı af kanunu.
1: Sayın Olgun, halk ne diyor? Görüyorsunuz biraz önce sayın vekilimizin de söylediği gibi mitingler de yapıyorsunuz. Halkın bakışı ne? Size başka AK Partili vekillere veya iktidara başka mı konuşuyor? Özellikle deminki söylediğimiz o şehit dernekleri başkanları var. Onlar niye sessizler?
2: Ya onları ben söyledim. Yani şehit derneklerinin başkan ve yönetim kurullarının onlar şeyle, kiliseyle caminin arası sıkışmış durumdalar. Yani işin doğrusu bu. Ben hocam onlara bir suç bulmuyorum. Onlara iktidar, işte demin vatandaşı kovalıyorlar. Polis memuru diyor ki bir yardıma ihtiyacın var mı? Kovulan vatandaşa. Yani bu vatandaşa rüşvet teklif ediyorlar. Diyorlar ki sen sus, bir şey istiyorsan biz yapalım. Böyle bir şey olabilir mi? Şehit dernekler de aynı şeyi yapıyorlar. Çocuğun çalışıyor, işten atarız. Yok efendim işte senin hakkında inceleme başlatırız. Ben bunun en bariz örneklerini Afyon'da, Karahisar'da yapıldığını adım gibi biliyorum. Ha vatandaş diyorsunuz. Biz zaten milleten, yani milletin dediğini yapmaya çalışan bir partiyiz ve yapan partiyiz. Vatandaş dese ki bunlar doğru söylüyor, doğru iş yapıyor. Biz zaten vatandaşa karşı gelmeyiz ki. Bugün toplumun büyük çoğunluğu, ki yani artık bu şeyle de bahsedemeyeceğim, onuru incinmiş durumda. Gururu kırılmış durumda. Size yemin ediyorum ya, ben her gün biraz önce arkadaşlarıma anlattım. Yani tabii benim geçmişte gördüğüm her parti, ha bu şey de olabilir, Sosyal Demokrat Partilerden de var, çok şey görüştüm. Mevcut bu Cumhur İttifakı Partilerden de var. Gerçekten bize partiye üye olup da ne yapabilirim diyecek vatandaşlara artık cevap veremiyoruz uğraşmaktan. Yani kimse algı yapmasın. İşte Afyon Karahisar'a bir bakanı getirdik. Bakan, ya Milli Savunma Bakanı, bakın Milli Savunma Bakanı amma yönündeki esnafın işinden anlamaz. Biraz önce de sayın üstadım Burak Başkanımızın söylediği gibi, işte çözüm burada. Siz artık zaten bunu çözememişsiniz. Bakın somut olarak ne dedi? 48 saatte bunlar yapılır. Bir şey de ben ekleyeyim. Evet. Zaten hukukun sağlanma diye de ekonominin düzelmesi mümkün değil. Biz İyi Parti olarak, gerçekten İyi Parti kadroları, iktidara hazırlanan bir partiyiz. Yani biz iktidara geldiğimizde ilk 100 günde hukuk alanında yapacaklarımız, işte ilk 48 saatte, 100 günde, 300 günde ekonomide yapacaklarımız, tüm başkanlıklarımız şu anda buna odaklanmış durumdayız. Hiç kusura bakmasınlar. Bakın zaten seçimin, bakın seçim oldu, bu iktidar gitti deseniz bir kere ülke büyük bir rahatlığa kavuşacak. Bir güven gelecek. Çoğu şey zaten kendiliğinden düzelecek. Yani bunu biz de mi? Bunu şeyler diyor. Yani tüm ekonomistler diyor. Ha bir konuya daha açıklık getireceğim. Efendim neymiş? 467 gibi çokmuş da şey, bir oyla geçmiş. Ben size bir soru soruyorum. Sayın İsmail Akar, yani siz
1: tabii buyurun.
2: Yıllar bir köşeden şeyine ilginiz var. Tayyip Erdoğan, bu üç desek ki bizim bu şeydeki biz oy kullanıyoruz, oyumuz zent deselerdi. 467 diyor.
1: Vermem.
2: Karşı çıktı. Bugün muhalefet çıkan oy 3 oya karşı. Muhalefetin oyu. Kimse öyle kalkıp da 400 ay, bizim, ben örnek vereyim. Afyon Karahisar'da 4 tane Cumhur İttifakı vekilimiz var. Bir tanesi çıksın bakayım da var mı öyle baba yiğit bu şeye ben net oyu vereceğim diyen.
1: Evet.
2: Yani, evet. Bugün şey geldi, imza açıldı. Herkes imza attı.
1: Bunları önce siz siyasette çok eskisiniz, hatırlarsınız. Şey meselesi vardı, çuval meselesi vardı o dönemde. Afyon milletvekillerinin çok büyük bir kısmı hayır oyu verdi.
2: Evet. Evet. Yani Leyla Hazan'ın Afyon Karahisar milletvekili vardı, kürsüyü basan. Evet. Var mı? Ama ben buradan söylüyorum. Yani onun için artık halkımıza 25 yıldır söylenen yalanın da sonu geldi. Yani bulamıyorlar. Devamlı gündem değiştiriyorlar. Vatandaşın içindeyiz hesabı veriyorlar. Devamlı işte fotoğraf paylaşıyor. Ben ona diyorum bir gerçekten bir gün kendi başlarına yanlarına hiçbir teşkilat almadan mensup almadan bir çıksınlar bir vatandaşın evine ziyaret olsun, etsinler otursunlar. Ve gerçekten bir gizli kamerayla çeksinler bakalım. Ondan sonra diyelim ki ya biz hakikaten siz vatandaşın söylediğine kulak veriyorsunuz veya onu yapmak istiyorsunuz diyelim. Yani bunun dışında hepsi fasafiso.
1: Evet. Gün FM'deyiz. Gündem Özel programındayız. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun terörle ilgili ve son açılım politikası olarak adlandırılabilecek konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Ve yine İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve ekonomi politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, Balıkesir Milletvekili aynı zamanda ekonomiyle ilgili İYİ Parti'nin ekonomik politikalarıyla özellikle 48 saatte 5 tane madde saydı. Çok önemli notlarımızı aldık. Sayın Dalgın, şimdi Türkiye'de ve Afyonkarahisar'da tespitler doğru, işte işçi, memur, emekli, dar gelirli muazzam sıkıntı oluyor ve birçok insan da sandık bekliyor. Size göre seçim sandığı yakın mıdır? Bir, iki, seçim sandığı yakın olacak olursa özellikle çok fazla bugün Devlet Bahçeli'yi konuşuyoruz, biraz önce de söyledik. Devlet Bahçeli'nin de bir açıklaması vardı. Yatıp kalkıp Mansur Yavaş konuşuluyor şeklinde. Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda neler düşünürsünüz? Buyurun.
0: Tabii. Şimdi seçim sandığı yakın mı? Hem yakın hem değil. Şöyle, seçim zamanında yapılsa bir buçuk senemiz var.
1: Evet.
0: Allah herkese sağlık versin. Bir buçuk sene siyasette çok hızlı geçen bir zaman.
1: Yani ama zamanında yapılırsa, sevgili vekilim, zamanında yapılırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olabiliyor mu?
0: Olamıyor da, onu zamanında derken işte bir ay önce almayı da falan da bahsediyorum. Fark evet. etmez. Yani 2028'de bile olsa bu seçim, en hani geç diye düşünülen tarih bile aslında uzak değil, onu söylemek isterim. Evet. Yani neticede bir buçuk senelik bir şeyden bahsediyoruz. Daha erken bir seçim ben beklemem. Anladım. Hazır olmak lazım ama tahmin etmiyorum. Süresini sonuna kadar kullanmak isteyecek ve 360 oy veya anayasa marifetiyle tekrar bir adaylık isteyecektir diye düşünüyorum. Sayın Mansur Yavaş'la ilgili mesele iki başlıklı. Şimdi birincisi, bu işin bu kadar konuşulması, alevlenmesi, sürekli harlanması en çok iktidarın işine yarıyor. Neden? Bu memlekette %32 enflasyonumuz var bugün itibariyle. Sene başındaki hedef %16 idi. Yani sene başı hedefinin iki katına gelmişsiniz.
1: Evet.
0: AK Parti iktidara geldiğinde 2002 yılının Kasım ayında da enflasyon %32 idi. 24 sene, yani çeyrek asır memleketi idare etmişsiniz. Enflasyona bir arpa boyu yol gidememişsiniz. Bunu konuşulmasını mı isterler? Mansur Bey'in konuşulmasını mı isterler? Gelelim işsizliğe. İşsiz olanlar, iş bulamayacağı için iş aramaktan vazgeçenler, yarı zamanlı ya da kenarda şöyle bir işim var ama gerçek bir iş istiyorum diyenleri koyarsak, yani geniş tanımlı işsizlik diyoruz buna, 10 milyondan fazla işsizimiz var bu memlekette. %30. Bir Avrupa ülkesinin nüfusu kadar işsizimiz var. İktidar bunun konuşulmasını ister mi? İstemez. Neyin konuşulmasını ister? İşte Mansur Bey aday olur mu, olmaz mı? Muhalefet öyle mi ittifak yapar, böyle mi ittifak yapar? Onun konuşulmasını ister. Bu memlekette binlerce insanın ölümüne yol açmış insana siz bir villa ya da konut yapıyorsunuz. O esnada benim 10 vatandaşımdan 3'ünün evinin izolasyonu kötü, soğuk geliyor. Bakın, kış geliyor. Türkiye'deki 10 haneden 3 tanesi soğuk sızdırıyor. Kapısında, penceresinde sıkıntı var. Türkiye'deki 10 haneden 2 tanesinin etrafında çöp ve gürültü olduğu için vatandaşlar orada oturmaktan mutsuz. Türkiye'de gençlerin o bir ev alma meselesi zaten bir hayal oldu da kiraya vatandaşlarımız zor yetişiyor. Böyle bir barınma krizi varken siz bir terör hükümlüsüne ev yapıyorsunuz. Bunun konuşulmasını ister mi? Bunu da istemez. Neyin konuşulmasını ister? İşte ittifak, Mansur Yavaş falan filan. O bakımdan bu mesele bir hükümetin işine gelen bir, ne diyelim, siyasi magazin. Ha, Mansur Bey baştan beri söylediği konumda duruyor aslında. Ne diyor? Seçim süreci takvimi başlayana kadar ben Ankara'nın işleriyle meşgulüm. Seçim takvimi başladığında Cumhurbaşkanlığı meselesine, o esnada da benim şahsıma hala teveccüh varsa onu o zaman konuşuruz diyor. Şu anda ilan edilmiş bir seçim takvimi var mı? Yok. Demek ki Mansur Bey doğal olarak Ankara'ya odaklı. seçim takvimi ilan edildiğinde kendisine olan teveccüh devam ederse kendi kararını belirleyecektir. Onu da o zaman göreceğiz. O gün gelene kadar da bunun etrafında çok spekülasyon yapmayı pek bir işe yarar bir iş olarak gördüm.
1: Evet. Sayın Vekilim Hakan Şeref Vurgun. Murat Dalgın aslında bir konuya girdi çıktı. Benim de aklıma geldi. Siz de özellikle sizin doğup büyüdüğünüz yerde Çay ilçesinde oranın bazı beldeleri var. Çok fazla şehit veren bir Afyonkarahisar il ve Çay ve o bölgede çok. Ve söylediği yerler, ben çok haberini yaptım. Ajans haberciliği de yaptım. Çok haberini yaptım. Hep baraka benzeri sıvasız evlerden şehitlerimiz çıktı.
2: Aynen. Hala öyle. Yani hala öyle şehit aileleri var. Gerçekten muhtaç evinin yenilenmesini çalışan bizim o ilçede gerçekten çok asker vardır yani evet. Şeyde ve çok şehit vardır. Ben şunu soruyorum buradan, cevap versin bir tanesi. Bir tane milletvekili bir tane şehit ailesine arayıp da nasıl oy kullanayım diye sormuş mu? Bakın Afyonkarahisar Türkiye'de şehit sayısı bakımından yanılmıyorsam ilk üçün içerisinde il olarak. Bir tane milletvekili kaç tane şehit ailesine arayıp da kardeşim işte senin oğlun şehit oldu, ben de senin vekilin olarak burada oy kullanacağım. Nasıl bir oy kullanayım diye sormuşlar mı? Ama siz 2023'te oy alırken biz Öcalan'ın çıkaracaklara karşı savaş vermek için oy istiyoruz dediniz. Geldiniz bu. Peki bu şimdi reva mı? Bu millet kandırılmış olmuyor mu yani? Madem halkı oynasınsaydınız, biz çok dedik buyurun halk oynasın diye. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben ne söylüyorum? Ben hangi vekil kaç şehit ailesine sormuş? Çıksın açıklasın. Bir tanesine sormuş, bir tanesine olumlu yanıt alamaz.
1: Buradan şu yola çıkmak lazım o zaman söylediğinizden. Size bir anket sonucu geliyor mu? Yani bu özellikle son dönemdeki tavırlarınızdan, muhalefet etmenizden ötürü İyi Parti'nin oylarında bir artış var mı? Ne diyorsunuz?
2: Şimdi biz İyi Parti olarak kendimiz bir anket yaptırmıyoruz şu ana kadar. Şöyle yani biz özel İyi Parti şu anket diye bize yapılan tüm anketlerin
1: sonuçları
2: bu sonuçlar da geliyor.
1: Evet.
2: Zaten o anketler bizim tavrımızın ne kadar olduğunu, bize doğru olduğunu bize gösteriyor.
1: Nedir?
2: Efendim?
1: Nedir görüntü?
2: Yani halkın ezici büyük bir çoğunluğu bu sürece karşı İyi Parti'ye de bu süreçte zikzaksız havet demeden, hayır demeden dik durup oyunu kullanan vatandaşın hislerine tercih olan bir parti olarak görüyor. Yani bu gayet açık. Kimsenin şey yapmasına gerek yok. Bizim yaptığımızın doğru olduğunu vatandaşımız zaten bizi tasdik ediyor ki kaldı ki işte genel başkanımız bir şey açtı. Bayak açıyor mitingleri. Yani biz ilk mitingimizi Tandoğan'da yaptık. Ankara Tandoğan'da yaptık. İkinci mitingimizi Kuvayi Milliye Meydanı'nda yaptık.
1: Balıkesir'de.
2: Şimdi bu Aksaray'da mitingimiz var. Nasip olursa önümüzdeki ay muhtemelen Karadeniz'de olacağız.
1: Afyon yok mu? Afyon'da zaferin kazanıldığı şehir.
2: Şimdi Afyon tabii ki var canım. Yani şöyle anlatayım. Bu bir şey tatbikata göre gidiyor. Evet. Fakat biz Afyon'da gerçekten çok etkinlik yaptığımız için yani diğer illerde bir, bu da konuşuldu ben genel başkanımıza. Afyon'da miting olur. Belki de her zaman deriz. Biz Afyon olarak her işe her zaman hazırız yani. Yani ne zaman derse sayın genel başkanımız bu hafta biz hazırız ama tabii 81 il var. Her ilinde kendine göre bir talepler oluyor.
0: Bir de coğrafi temsil var.
2: Coğrafi yani, temsil var.
0: Herkesin biraz Batı Anadolu'nun Ankara zaten başkent, işte Aksaray, evet. Orta Anadolu. Biraz başka bölgelerinde buradan nasip etmesine yarar
1: var. Şimdi ortada bir gerçek var. Sizin Hakan Şeref Orgun olarak Burç Köksal CHP'den milletvekili seçildi. Belediye başkanı olunca daha sonra da partisini değiştirdi, AK Parti'ye gitti. Tek muhalif milletvekili siz kaldınız. Sizin çıkışlarınızda da veya açıklamalarınızı da takip etmeye çalışıyorum. Daha önceden bir Ali Özkaya'yla, daha sonra İbrahim Yurdunseven'le. Geçen günde çok böyle ben de şahit olduğum bir görüntüydü. Korkula girdiniz. Bu benim kardeşim Hasan Aslan'ı onarı eden cümleler sarf ettiniz. O da size abi diye hitap etti. Böyle bir dostane ilişkileriniz de vardı. Yani insan ilişkileri anlamında söylüyorum. Ama geçtiğimiz günlerde de hastane meselesinden dolayı karşı karşıya geldiniz. Nedir? Siz daha mı sert siyaset yapmayı düşünüyorsunuz veya bundan beklentiniz nedir?
2: Şimdi Sayın İsmail Bey, geçtiğimiz günlerdeki olayın esprisini önce anlatmadan geçeyim. Mermer şey açılışında, şey fuarın açılışında tören vardı. Hasan Bey de geldi. Biz konuşurken gazeteci arkadaşlar da geldi. Ben de dedim ki, ben yine söylüyorum, gerçekten halisane şeylerle gördüğümü söylüyorum Anadolu içerisinde. Tabii belki de o da benim gibi işte ilk dönem olmasındansa bile. Dedim ki yani o manada en sevdiğim vekil dedim. Size dediniz ki bunu yazarız, yazın. Çünkü ben hayatımda gizli kapaklı işi sevmem. İçim evet. Dışım odur. Hatta Hasan Bey'le savaşı o da bana itibar etti. Bu siyasi değil yani. Bu siyaset i̇nsan dışı ilişki, bir evet. İnsan ilişki. Şimdi siyasete gelirken ben Hasan Bey'le karşı karşıya gelmedim. Hasan Bey üstüne alınmış. Zaten ilk gördüğümde de diyeceğim Sayın Vekil bu senin şahsına değil.
1: Buradan söylemiş olalım o zaman.
2: Buradan söylemiş olayım. Bu ekip olarak şunu demek istedim. Benim orada verdiğim mesaj şu. Şimdi Afyon Devlet Hastanesi'ne diyelim ki bir Şırın'a geliyor. Geliyor veya işte şu ilçenin hastanesine bir iğne gider veya bir doktor tayin olur. Bir doktor tayin olur. Ben bunu vekil oldum olarak söylüyorum. Ya kardeşim siz milletvekilisiniz. Siz devletin vatandaştan aldığı vergiyle yapmak zorunda olduğu her hizmete dörtlü resim koyup da işte birlikte şunu yaptık, bir bunu yapmayın çok gülüş oluyorsunuz diyor. Ama bir türlü ben bu sözümü anlatamadım. Şimdi biliyorsunuz yani öyle yerlerde çıkıyorlar. Gündemde konu ne? Afyon Devlet Hastanesi. Afyon Devlet Hastanesi operasyon. Yok işte basından öğrendiğimiz kadarıyla. Yok efendim tefecilik. Yok işte uyuşturucu ticareti. Şudur bu. Ya o zaman şimdi çıkacaksınız. Değil mi yani? Ya o zaman çıkmayacaktınız. Ya şimdi benimle güzelce birlikte başardınız. Elinize kolunuza sağlık dedim. Bundan sonra Hasan Bey bunu üzerine alınmış. Hiç alınmasına gerek yok. Yani şimdi doktoruya tayin oluyor bir tane doktor. İl başkanı artı 3 artı bir şey diyor bu arkadaşlara. Hemen fotoğraf çıkıyor. Biz birlikte başardık. Ya Afyon Devlet Hastanesi doktor gelmeyecek. Veya ne bileyim işte kapıda mesi yapılmayacak veya içeride şu bölümün ameliyathane yapılmayacak. Yani ben onlara aslında güzel ama şu ana kadar da ona bir cevap vermiyorlar hakikaten. Eğer onları birlikte başardılarsa bunu da birlikte başardılar. Yok. Ama Hasan Bey onu buradan söylüyorum. Şahsıyla ilgili değil. Ben o dörtlü yani dörtlü için söylüyorum.
1: Anladım.
2: Yani bir daha birlikte başardık demeyi göstermek için onu anlatmam.
1: Anladım. En azından bundan sonra birlikte başardık afişleri yapılırken birlikte düşünerek paylaşılır.
2: Tabii. Getirdiler arkadaşım. Adam da işi gücü siyaset. O da milletvekili adayıymış duyuyoruz oradan buradan. Çekemiyor. Kim kimin ayağını kaydırın diye uğraşıyor. Bunları yapınca gidiyor bir il yönetim kuruyası devlet hastanesini denetliyor. Aa işte hastane böyle olur. Buyurun. Ya bugün Afyon Kayserli vatandaş o hastaneye gidiyor. Allah'ın aşkına bu iddiaları duyduktan sonra biz de zamanında siyaset yaptık. Yani bir bakanımız vardı Halil İbrahim Öztürk. Adam ülkenin bayağı en çalışkan bakanlarındandı. Ya 25 yıllık AK Parti iktidarının sonra geldiği noktaya bakın ya. Ya ben bir Afyon Kayser milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bana soranlar utanıyorum bu hastaneyle ilgili. Bunu bana ilk atan bize aynı zamanda sağlıkçıdır. Ne dedi diye soran Sayın Turan Çömez'den utandım ben. Ya bir hastanede bu kadar lakaytlık bu. Ya doğru liyakat yok. Herkes arkasında bir yere dayamış. Devlet hastanesini çiftlik gibi yönetmeye çalışıyorlar. Yani sağlık konusunda inisiyatif alacak kişiler zaten siyasetin içine girmiş. Girmişler. Ondan sonra durum ortada.
1: Artık son bölüme doğru geliyoruz Sayın Orgun. Milletvekilliğinden belediye başkanlığına geçen, daha sonra da belediye başkanlığından da CHP'den AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'ın veya Burcu'dan yola çıkarak kişilerin parti değiştirmesi, milletvekili olabilir, belediye başkanı olabilir. Nasıl bakıyorsunuz? İki, yeni il başkanı Özgür Kavak, biraz önce çok dert yandığınız sağlık sektörünün içinden gelen bir doktor. Neler söylersiniz? AK Parti il başkanı.
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Sondan başa doğru gideyim.
1: Buyurun.
2: Ben Sayın Özgür Kavagil Başkan atanmış. Kendisiyle pek de şeyim yoktu yani münasebetim ama inşallah Afyon için, Kayseri için hayırlı olsun diyor. Hayırlısı olur diye düşünüyorum. Yani ilk yadırgadığım konuyu söyleyeyim. Ben diyorum ki ya bu su sağlık şeylerine elinize ayağınızı çekin. Daha 2-3 gün önce sabahleyin efendim Afyon Kayseri acil şeyini gitmiş orada gezinti yapıyor. Arkadaş oraya bir siyasetçi olarak milli eğitimdi, sağlıktı, elinizi çekin. Oralarda şov yapmaya gitmeyin. Siz oraya gidince orada sizin elini sıkıp öptüğünüz adam, sizinle fotoğraf veren adam, o da aslan kesiliyor. Sonuçta da bu tür şeyler oluyor. Siz il başkanının yeri il binasıdır kardeşim. Makamı da orasıdır. Yani sabahın köründe gidip de acil servisteki hastalara geçmiş olsun diyeceğim deyip de bu tür şeyler yanlış. En azından bu tür kurmadan uzak durun diyor.
1: Hastalıktan siyasi rahat çıkarmayın.
2: Yani hastalıktan siyasi rahat çıkarmayın. Bakın benim sosyal medyaya bakın, 100 tane hasta ziyaret ettiysem 95'ini yayınlamam. 100 tane işte ne bileyim böyle kurmaya gitsem yayınlamam. Çünkü bunu kalkıp da yani ben çok resimler görüyorum ya. Ya vatandaş ameliyattan çıkmış şey oksijen tüpü ne zor alıyor. Ya bazı siyasiler bunun resmini paylaşıyorlar. İşte geldik ya, olmaz. Bu bizim töremizde, ahlakımızda olmaz. Yani bu sebeple o konu inşallah iyisi olur diyorum. Belki
1: bir abiyiz olur. Ondan da yaz ki bir siyasetçi olur.
2: Yani, yani ben onu da yeni başladığı için fazla da eleştirme evet. şeyim olmuyor. Evet. Ben bir siyasetçi, ben geçmişimde az çok bilirsiniz.
1: Evet.
2: Şimdi biz bir siyasete giriyoruz. Yani siyaset yapıyoruz hepimiz. Ben 2002'den 2020'ye kadar niye siyasete girdim? Siyaset yapacağım. Parti olmadığı düşündüğüm için. Yani kendime uygun, fikrime, görüşüme uygun parti olmadığını düşündüğüm için siyasete girmedim. Daha sonra siyasete girdim. Ya bu insanlar size niye oy veriyor? Yani bana niye oy verdi? Yani ben kimseyle ittifakla girmedik biz. Biz İyi Parti logosuyla girdik. Ve bu millet de bize İyi Parti'nin vekili olarak Afyon Kayseri temsil ettiği oy verdi. Ben şahsıma bu konuda benim kanun teklif falan da vardı. Siyasi etik yasası da işte biz en son İYİ Parti olarak hukuk çalıştığı yaptık 13-14 Haziran'da. Yani bizim ben hukuk seçim işleri başkanı olarak bizim koordinemizde yapıldı. O konuda bu konuda ayrı bir masa kuruldu. Görüş önerilerimiz toplandı. Yani ben şahsımda partimde biz parti değiştirerek yani insanlar hangi partiden girdiyse o partide bıraksın. Bu şahsi görüşümdü.
1: Evet.
2: Ha şimdi parti değiştirenlerin işte bizim belediye başkanımız da parti değiştirdi Burcu Hanım. O onun kendi şahsi kararıdır. Yani sonuçta iyi yaptı, kötü yaptı bunu millet. Seçim geldiğinde millet iyi yaptı derse tekrar seçer. Yok ben yanlış yaptım diye seçmez. Ama benim şahsi fikrim, ben parti değiştirmene karşı olan bir insanım. Partim de öyle. İnşallah da iktidar olduğumuzda bu konularda bayağı bir sınırlandırma getirme çalışmalarımız var.
1: Evet, teşekkür ederim. Evet. Sayın Dalgın, en son sözü sorumuzu size sorarım. O da şu. Siz biraz önce Hakan Vekilimiz izah etmeye çalıştı. Sizin partinizde kurucular kurulunda da olup başka partiye geçenler de oldu. Bildiğim kadarıyla siz de başka bir partiden geldiniz, İyi Parti'ye geçtiniz. Sizi hangi şeyler böyle bir şeye tavasup etti? Neden partiyi değiştirdiniz?
0: Ben partiyi değiştirmedim. Benim mensubu olduğum parti meclisteki varlığını ortadan kaldırdı. Başka bir gruba katıldı. O partinin şu anda mecliste kendi milletvekili yok. Orası bir Yeni Yol grubuna dahil oldu.
1: Evet.
0: Ben o esnada oradan ayrıldım. Yani hı-hı. bir partiyi değiştirmek söz konusu değil. Benim eskiden evet. mensubu olduğum parti meclisteki müstakil varlığını ortadan kaldırmak başka bir gruba iltihak etti. Onun neticesinde ben bağımsız milletvekili olarak bir yıldan uzun süre görev aldım. Neticede zaten muhalefet milletvekili olarak seçildiğimiz için ve merkez sağ siyasetten geldiğimiz için de İYİ Parti'de yoluma devam ettim. O bakımdan bizim durumumuz birazcık Seçili biz partinin hayır, meclisteki
1: şunun için soruyorum. Yani sizi işte, yargılama anlamında değil. Yargılama İyi değil. Parti diye bir ışık olarak mı gördünüz de bir başka parti değil de İyi Parti diye geçtiniz?
0: Tabii çünkü yani birincisi tabii genel prensipler var. Biz muhalefet milletvekili olarak seçildik. O bakımdan Türkiye'de iki temel blok halinde seçime girdi. O bakımdan hani muhalefetten...
2: Tabii yani muhalefet...
0: Nasip görmüyorum ben yani. Millet İttifakı'nın içindeki bir partide bulunmak icap ediyordu. İkincisi, dediğim gibi Türkiye'nin o milli merkezinde ben doğmuş, büyümüş. İşte iki dedem de birisi Anavatan Partisi'nde, birisi Adalet Partisi'nde belediye meclis üyeliği ve belediye başkan vekilliği yapmış insanlardı. O damardan gelen bir kişiyiz. Ama en önemlisi de mevcut durumda hani o milli merkezi doldurmak anlamında ve bir iktidar adayı parti olmak açısından ve temel savunduğu değerler açısından İyi Parti doğru adresti ve doğal adresti.
1: Sayın Vekilim, buyurun.
2: Ben bir soru yapmak istiyorum. Biraz önce bir soru sordunuz da ben o konuyu aklıma bile gelmedi. Çünkü Burak Başlı Vekilimizin söylediği gibi şimdi siyasette insanların bir siyasi şey olur, ideolojisi, yani düşüncesi olur. Yani kendisi mesela Deva Partisi'ne seçilmişti ama Yeni Yol kurulduğunda bütün paşıyla Yeni Yol grubuna geçti. Zaten bir yıl kendisi bağımsız kaldı. Yani bu bir şeydir. Dik doğuştu. Onun grubuna dahi katılmamıştı. Şimdi deminki sorduğumuz konular bir ayrı yani. Şimdi yatıyoruz. Evet. Sabah kalkıyoruz. Ben örnek vereyim. Bir milletvekili arkadaşımdan söz edeyim. Sabah 9'da beni bir aradı. Dedi ki ya bunu dediler bugün şeye parti değiştirecek. Ya olmaz öyle şey. Dedim. Aradım arkadaşı. Dedi ki kimse ya. Bir sen ara bakalım. Bana cevap verdi. Ya dedim böyle böyle yazmış bir gazeteci dedim. Bana dedi ki ben cumadan sonra geçiyorum.
1: Aa.
2: Yani şimdi insanların bir kendi siyasilerini, siyasi düşüncelerini savunacağı veya kendisini kanıtlayacağı siyasi bir kuruluşu benimsemesi ayrı. Böyle şeyden sokaktan ekmek peyni alır gibi sabah böyleyim öğleden sonra şöyle o ayrı bir konu. Yoksa yani insan olduğu şimdi meclise 600 kişi giriyorsunuz. Ben İyi Parti'de milletvekiliyim. Ben eğer İyi Parti'de kendi savunduğum ilkelere aykırı bir şey göreyim. Ben İyi Parti'ye istifa edebilirim. Ama ne olur? Bağımsız kalır.
1: Anladım.
2: Ha bir şey sonra benim fikirlerimi Afyonkarahisar halkına daha hizmet edebileceğim bir siyasi alan görürüm. O başka bir şey. Ama ben istifa edebilirim. Ama ben gidip de sabah istifa edip öğlen sonra şu partiye katılmam.
1: Siz şimdi kötüye yorarak bunu değerlendiriyorsun. Çünkü bir anlayış farkının olumsuzluğa yol açmasın. Sizin için de bana özellikle en az 5-6 kişi bundan 6 ay öncesinden 4 ay öncesinden telefon açtı. Hakan Şeref Olgun İYİ Parti'de istifa ediyormuş, AK Parti'ye geçiyormuş şeklinde konuşmaların geçtiğinde hatırlıyorum.
2: Yani size yine mişli müşli söylemişler. Bana telefon açıp da şu gün geçiyorsun ciddi. Yani.
1: Anladım.
2: Ama hani 3 yıldır bir yere geçemediler, uğraştılar. Yani seçimde geldi.
1: Bu yeni değil yani 3 yıldır.
2: Arkadaş konuşuyorlar, yapacak bir şey yok.
1: Sayın Vekilim, İstanbul'da bu özellikle artık bu da son olsun. Kapatamıyorum çok güzel bir sohbet olduğu için. Belediye başkanlarının gözaltına alınması, tutuklanmasına nasıl bakıyorsunuz? Bunun için soruyorum, şunun için soruyorum. Hakan Şeref Olgun'u hatırlar. İYİ Parti'nin birçok adayı yerine yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partili adaylara oy verdiler seçmenlerin bir kısmı. Sebebi, gerekçesi ne olursa olsun en güçlü rakip budur dediler, ona oy verdiler. Ve bir anlamda bu partide insanların o zaman CHP'ydi şimdi yeni partinin ötesinde İYİ Parti'nin de oyları var. Doğru musun?
2: Tabii ki.
1: Ne söylüyorsunuz?
0: Ya orada çoklu bir problem var. Hani
1: mesela?
0: Şöyle söyleyeyim. Mesela Üsküdar'da olanlar. Orada bir değiştirme yok. Orada hapse atılmış bir belediye başkanı var. Ve ondan sonra yarı transferlerle, yarı iptallerle o belediyenin ele geçirilmesi var.
1: Evet.
0: O başka bir mesele. Tuzla'daki olay muhalefet oylarıyla, muhalefet kelimesinin özellikle altını çiziyorum çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün muhalefet seçmeni en güçlü aday olduğu için genellikle de o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi adayları etrafında konsolide oldu. Değil mi? Tahkim etti orayı ve yerel seçimde o adaylar çok yüksek oy aldılar. Şimdi muhalefet seçmeninin oyunu iktidara devşirmiş oldu o kişi. Bunun gibi başka örnekler de var. Bir de kayyum atananlar var. Evet. Yani aslında hani demokrasinin sakatlanması veyahut da milli iradenin sakatlanması birden fazla şekil alıyor İstanbul'da. Çeşitli başka yerlerde de ama evet, biraz da İstanbul'un ilçe belediyelerinde. Bu tabii çok tedirgin edici bir şey. Çünkü neden? Demokrasinin en temel şeyi sandık. Bizim aslında konuşmamız gereken şey, eskiden de konuşuyorduk bir zamanlar. Demokrasi sandıktan ibaret değil. Basın hürriyetinin de olması lazım. Düşünce ifade hürriyetinin, din vicdan hürriyetinin, teşebbüs hürriyetinin de olması lazım. Genel olarak hürriyetlerin olduğu bir yerde sandığın üzerine sandığa ilave şeyler inşa etmemiz lazım derken demokrasinin en temel taşı olan sandık çekiliyor. Bunu çekerseniz Cumhuriyetimizin temel prensibi olan hakimiyet kayıtsız çarpsız milletindir prensibine ve demokrasimizin temel prensibi olan yeter söz milletindir prensibinin ikisine de siz aslında hasar vermiş oluyorsunuz. Fevkalade yanlış buluyorum.
1: Evet. Sayın Orgun ve Sayın Dalgın teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Buradan tekrar Afyon Kahvesi Sağlar hemşerilerimize iyi akşamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Saygılarımı sunuyoruz. Size de bu yayına davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Evet, değerli dinleyenler, gündem özel programı burada sona erdi. Bir başka programla birlikte olmak umuduyla mutlu ve aydınlık yanlar diliyorum. Esen kalın.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Reklam. Gün FM 99.9.

0: kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncil'e çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü

0: numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: içine vay haline.
1: Şimdi reklamlar. Reklamlar.
2: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: Ege Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
1: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü.

0: Taksi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den. Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, mantar.

0: Adresi numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030. 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası NG Afyon Otel'de.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
4: Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi açıldı. Fen ve teknoloji odaklı eğitim, yeni nesil teknoloji laboratuvarları, proje tabanlı öğrenme modeli, üniversiteye güçlü hazırlık, ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve proje yarışmaları ve daha sayamayacağımız birçok yenilik Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde. Telefon 0272 215 36 66. Afyon Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi. Bilimle düşünen, teknolojiyle üreten nesiller için.
0: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Radyo

Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: bütün duygularınıza rehberlik eden program Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.
1: Yayla yayla gezersin de düşmanları ezersin. Kedi türlü çiçek var, hangisine benzersin?

hüznümüzü, sevincimizi, sevdamızı, acımızı, boğazımıza düğümlenenleri, söylemek isteyip de sustuklarımızı. Kısaca içimizde olan biteni bizim için bizimle birlikte söyler şarkılar. Hislerimizi paylaşmanın en naif ve direk yollarından biridir şarkı efendim. Bu cümleleri şiir içinde kurabiliriz, öyle değil mi? Daraldığımızda ferahlamak için, umutsuz kaldığımızda bir çıkar yol bulabilmek için, yalnız olmadığımızı anlatmak için, sevdamızı, coşkumuzu ya da çaresizliğimizi ifade etmek için, sesimizi duyurmak için de şiirlere başvurmaz mıyız? Şiirler ve şarkılar der dostlar. Var olduğumuzu hissetmenin iki yolu. Hal böyleyken efendim, biz de edebiyat ve sanat etkileşiminin en başarılı örneklerinden olan bestelenip muhteşem şarkılara dönüşmüş harikulade şiirlerden seçtiklerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Evet, evet, biz mikrofon başındayız efendim. Ya siz? Her zaman olduğu gibi yüreğinizi ısıtacak sıcacık bir programla yanı başınızdayız. Ben Deniz Serkan Yılmaz. Bu yayının size ulaşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarımla birlikte selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz. İyi ettiniz efendim, geldiniz. Şiirler, şarkılar, türküler hazırladık size ve inanın hepsi birbirinden güzel. En güzeline layık olduğunuzu düşündüğümüz için böyle teferruatlı ve dikkatli çalışıyoruz efendim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizi dinlemekte olan şiir dostları, hoş geldiniz sizler de. Başlıyoruz efendim.

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece, kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice, anladım, anladım ki sen de herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni eminim, maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Efendim, bir sevgili gerçekten unutuş şiirlerinin en güzellerindendir. Sözleri Nazım Hikmet'e ait bu güzel şiiri, dizeleri efendim Funda Arar yorumuyla yüreklerinize armağan ediyorum.

hadi gülümse. Bulutlar gitsin. İşçiler iyi çalışsın. Gülümse. Yoksa ben nasıl yenilirim? Belki şehre bir film gelir. Bir güzel orman olur yazılarda. İklim değişir. Akdeniz olur. Gülümse. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı çok, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasını anlıyor musun? Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küskün. Bir kedim bile yok anlıyor musun? İklim değişir, Akdeniz olur.

Sözleri Kemal Burkay tarafından yazılan moral telkin eden güzel bir şiirdir efendim. Şehirlerde koşuşturma içinde yaşayan insanların duygu halini yansıtması bakımından önemli bir şiirdir.

0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

0: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.
1: Döndüm daldan düşen kuru yaprağa. Seher yeli, dağıt beni, kır beni. Götür tozlarımı buradan uzağa. Yarın çıplak ayağına sür beni. Aldım sazı çıktım gurbet görmeye. Dönüp yare geldim yüzüm sürmeye. Ne lüzum var şuna buna sormaya. Senden ayrı ne hal oldum, gör beni. Ayın şavkı vurur sazım üstüne. Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne. Gel ey hilal kaşlığım dizim üstüne. Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni. 7 yıldır uğramadım yurduma. Dert ortağı aramadım derdime. Geleceksen bir gün düşüp

Efendim, türkünün sözleri Sabahattin Ali'nin Sez adlı hikaye kitabına adını veren Ses hikayesinde yer almıştır. Hikayenin kahramanı, yol çalışanı Sivaslı Ali. Çadırın önünde durup saz çalıp bu türküyü söyler. Efendim, Zülfü Livaneli hikayeyi okurken bu türkünün sözlerinden çok etkilenir ve besteler. Efendim, birçok sanatçımız bu güzel eseri seslendirmiştir. Biz de Cem Adrian yorumuyla yüreklerinize armağan ediyoruz.

o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Hani ey gözyaşım akmayacaktın.

Efendim, Türk sanat müziğinin en bilinen ve en sevilen eserlerinden biridir. Orhan Seyfi Orhan'a ait bir şiirdir. Yusuf Nalkesen tarafından da aynı zamanda bestelenmiştir efendim. Veda Buse'si birçoğumuz tarafından bir aşk şarkısı olarak bilinse de aslında Veda Buse'si ölümünden önce bir babanın kızından gidişine ağlamaması için istediği sözdür efendim. Etkilenmemek elde değil. Bu güzel eseri, bu güzel besteyi hemen bakıyorum efendim. Hüner Coşkuner yorumuyla sizlere armağan etmek içimizden geçti. Ve sonrasında yine güzel bir eserimiz var. Ve tabii ki yolumuza, radyolarını yeni açan, bizlere yeni katılan yolcu dostlarımızla devam etmek adına onlara da hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Sizlere de bu güzel şarkıları armağan ediyorum efendim.

Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Evlerinde bizi dinleyen değerli dostlarımız, keyfinizi Allah bozmasın. Çalışan dostlarımız, Allah kolaylık versin. Nöbet yerlerinde bizi dinleyen değerli dostlar, hastanelerde hastane görevlileri, efendim sizlere de Allah kolaylık versin. Sıradaki bütün eserler sizlere ve yüreklerinize armağan olsun. Sırada ne var biliyor musunuz? Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı, kubbeli mavi bir liman. Beni o limana çıkaramazsın. Efendim güzel bir Nazım Hikmet Ran şiiri. Harika bir şiir, kısa ve öz. Sizlere armağan ediyorum güzel bir yorumla bu şarkıyı.

Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile, sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile, eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysan köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtım tahammülüne, taşa çalsan ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi, gamı. Bir kördüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban.

0: Efendim eskiden beri ülkemizde en çok dinlenilen türkülerin başında gelir Mihriban türküsü ve inanıyorum ki ve biliyorum aynı zamanda bilmeyen yoktur bu türküyü. Abdurrahim Karakoç'un kaleminden çıkmış değerli bir eserdir efendim. Birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiştir bildiğiniz gibi. Önemli şairimiz Abdurrahim Karakoç bu sevilen türküyü, burası çok önemli ve biraz da acı aslında, kavuşamadığı aşkı için yazmış. Ayrıntıları bilmek insanı gerçekten duygulandırıyor. Hadi dostlar, bu güzel türküyü hep beraber söyleyelim mi?
1: Serkan Yılmaz

0: En güzel aşk şarkıları ve sevdayla buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.
1: Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, kim inanır seninle ayrıldığımıza? Sanma unutulur kalp ağrısı zamanla. Her şeyi unutarak yaşanır sanma. Neydi bir arada tutan şey ikimizi? Birleştiren neydi ellerimizi? Bırak, bana anlatma imkansız sevgimizi. Sevmek birçok şeyi göze almaktır. Baksana geçmişe, ne çok anıyla dolu. Nerede o taverna, nerede sinema? Harcanmış zamanlar yeniden yaşanmaz ki. Geç kaldıktan sonra arama boşa. Olmasa mektubun, yazdıkların

0: olmasa kim inanır seninle ayrıldığımıza? Değerli şiir dostları, kendine özgü biçimiyle şiirde farklı bir tarz yaratmayı başaran Murathan Munga'nın akla gelen ilk şiirlerinden biridir Olmasa Mektubun. Yeni Türkü tarafından seslendirilen ve grubun da en sevilen şarkılarından biri olmayı başaran bu güzel eseri yine Yeni Türkü yorumuyla sizlere, yüreklerinize armağan edeceğim efendim. Bendeniz Serkan Yılmaz. İki güzel eser sonrası mikrofon başında burada sizlerleyim.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: Gün efendim. Gün 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.
2: Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümde. Sen gizli gizli

0: artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden. Birçok seneler geçti, dönen yok seferinden. Değerli şiir dostları, Yahya Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiiri her daim ölüme yazılan bir şiir olarak bilinse de, Yahya Kemal'in hayatının en büyük aşkı olan Celile Hanım'ın adadan gemiyle İstanbul'a uzaklaşması sırasında yaşadığı çaresizliği ele alan bir şiirdir. Aslında bu şiirin konusu ölümdür, evet ölümdür. Ancak bu ölüm aşkta aranan ölümdür. Sessiz Gemi şiiri Celile Hanım'ın ardından ada limanında baka kalan Yahya Kemal'den esintiler içermektedir efendim. Yolumuza devam edelim güzel iki eserle efendim. Ben Deniz Serkan Yılmaz. Siz eserlerinizi dinleye durun. Birazdan buralardayım.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu. Sakinleştiğimi, durulduğumu. Denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevgilim saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün, şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün, bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Efendim, bu şarkıyı 1984 yılında çıkan Sezen Aksu albümü olan Sen Ağlamadan hatırlıyorsunuzdur. Müziği Ali Kocatepe'ye, sözleri Sabahattin Ali'ye ait güzel bir şiirdir efendim. Evet, bu güzel eseri de Sezen Aksu yorumuyla sizlere armağan ediyorum.

0: Gün FM 99.9.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi devam ediyor.

0: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.
1: İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yaprakları ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı. Dinmiş lodosların uğultusu içimde. İstanbul'u dinliyorum

İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı, değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı, değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arasından. Kalbinin vuruşlarından anlıyorum. İstanbul'u dinliyorum.

0: Duydum İstanbul'u dinliyorum.
1: Gün Efendim, Efendim. 99.9.
2: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Efendim, elbette şiirden şarkıya dönüştürülen eserler bunlarla sınırlı değildi değerli şiir dostları. Zamanımız içerisinde en güzellerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır bizler gibi. Bugünlük bu kadardı. Gönüllerinize misafir olmaktan onur duyduk efendim. Yepyeni bir programda, yepyeni bir yayında buluşmak umuduyla. Hoşça kalın ama ne diyorum her zaman? Aşkla, aşkla, aşkla kalın efendim. Görüşmek üzere.